0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül buruğunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsü.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl edirektuu malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jumgo Şenjan'dı körsötöbüz.

çoğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şiting 6.0 koşulgan nuskası janlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının janlıktarını uyup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şiting 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalına malumat berip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Sılu Şiting 6.0 koşulgan nuskası janlık jaratu gengeşçiniz bulut. Ay çıkarma cazu jardamçısı bolup sizdin janlık jaratu oyunuzdu zamatta kökönötöt. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırğa bolot.

Yu bay, yang bay bolgon gebir et tüşümdörü belegini biz dağı atayın çoyun kazan septep kırdarlarga on toyluluk jarattık. Uygu yetine işke iş koşu kerkanası qatarı azır Şinjan Rongyao şeriktigi ar günü 300'gö jakın koy 30 kanca uy yetine iş koşup Ürümçü şarındakı köptögün kerkana kesiptik orundarı jana azık tülük jana suusunduk kerkanaların kamdagandan başka dagı mamleket içindeki 17 bölkü aptonom rayon tike karaştuğu şahardakı 2-nji darajalı satuucu soodagер jana elektrondok sooda menen alpurushuucularды tüz bayanda zat menen kamdayt. Tüşüm sapatına kebeletti kılı üçün Kerkana Ürümçü şaharının Davancın rayonu, Tarbağatay aymağı, Hıcın odanı siyahtuğu yerler menen 200 min modan aşuğun jayt jaratuğu gelişimin tüzdü. Arjılı, ar kilogramı bazar bağısından bir jarım yön joğuru bağda. Oşol jerdeki bakmaçılık çoğun tütündörünün oğurluğu 11 kilogramdan 15 kilogramga çeyin bolğun kanca 100 min jakşı sapattuğu koyun tandap satıp alat. Çinçeng mınday tanıştırdı. Tüzbayan elektrondok soda bölügünde tüşümdörübüz 4-nji aydın 3-nji günü Doyin Çiki jaŋı tüşümdörü bazarı tizmesinde mamleket boyunca 10-nji orunga öttü. Azır şeriktik Guangdong, Wuhan, Xi'an sıyaktuu jerlerde aldın saktoo kampasından 5-ti kurdu. Biyıl şeriktik dağı jaŋıdan taşılgan uy koy etin sırtka taşuğa zor güç menen çınığı kepeletik kılat. 6-nji aydın akırında ar kaysı bölkü aptonom rayon tike karaştuğu şaharlardakı kırdarlardan erte menen tüz bayanda üyündö zat buyurutma berip, oşol günü tüştö je keçte zatty tapşırıp aluusuna kepeletik kılat. Çinçeng mındai dedi. Çoŋbo Jigu kesiptik bakçası jana katıştuu tarmaktardın zor güç menen koldoosunda bıltır 9-nji ayda şeriktik Ürümçü şaarı ayıl jarba tüşümdörünö iş koşuu ülgü körsötüü bakçası türün jeŋiştüü ötünüş kılıp 1 milyon yuan japtuu sıylık jardam toluktama karjısına ii boldu. Japtuu teknikasında urpak jaŋırtıp darajasın jogorlatuu kerkananın mamleket içi bazarın geŋeytüü işen için dağı da aşırdı. Jakında aptonom rayondok ayıl çarba aylık iştak nazaratının 2026 yıldık birinci türkümdökü Şinjan damı jakşı tüşümdör elektrondok soda tüz bayanda satuu bazasının jaryalo tizmesinde Şinjan Rongyao şeriktigi tizmege girdi. Çinçeng mınday dedi. Mından keyin biz öndürülgön jerdin kaynarın sürüştürüünü jakşı iştep, markeleşken önügü jolunda jürüp, jaşaŋ boydun saktoo teknologiyasının darajasın üzüksüz jogorlatıp, mamleket içindeki internet jana internet sırtı bazarı mekindigin dağı da geŋeytebiz. Кымбаттуу радио көрмөндөрү жогоруда Şinjan Rongyao Dingshen dehkançılık malçılık ilim teknika çektiği şerektiginin uygu yetin kan tip Şinjan sırtına satkanı jönünde aytıp berdik. Берүүз улантабыз кымбаттуу радио көрмөндөр, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угуңуздар. Жакында автоном райондук айыл чарба илимдер академиясынын баштамчылыгында курулган Şinjan айыл чарба айыл кыштак дыйкандар акыл жөндөмдүүлөр кампасы изилдөө борбору расмий көрүнө келип курулду. Aptonom rayondok Ayıl Çarba İlimler Akademiyası büt akademiyadakı ar kaysı izildeu aparatlarının küçün biriktirip, aparat korgonun buzup çiberip, aptonom rayon işçi sırtındakı ökümet öndürüş oktuğu izildeu boyunca bedeldüü küştördü, gen gölümdü kabuldap, açıp çiberilgen, hareket avalındakı adisleri torun jaratıp, Şinjanga mamleket boyunca, jakşı sapattuu dikançılık, malçılık tüşümdörü mağızduu, kamduu bazası jaratuunu, akıl jöndöm güç diregi menen kamda. Бул изилдөө борбору сапат аркылуу кампа куруу, механизм аркылуу кампаны гүлдөндүрүү, жаңылык жаратуу аркылуу кампаны күчөйтүүнү өзөктүү түшүнүк кылып, автоном райондун стратегиялуу чарасы менен биринчи чептин өнүгүү муктажын тыгыз чиркештирип, бүт автоном райондун айыл чарбасы айыл кыштак өнүгүүсүн имерчиктеп алдын көрөгөн бөсүү мүнөздүү, жаңылык жаратуу мүнөздүү макролук изилдөөнү кулаш жайылдырып, назарын кесип өнүгүүсүндөгү конкрет
туюк абал жана техниканы айландырып кеңейтүүнү эң акыркы 1 километр маселесине чордондоштуруп, озот изилдөө куралы жана аргасын колдонуп, алды менен коом көңүл бөлүп

Şijinping Cinjong'un koştuğunda Çavşenli'yi armiyasının 3 armiya arda karı oğlun gözden göçürdü.

soğuk daireler arasında bayhuç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Sılu Şitin соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyatın çeki çok. Sılu Şitin Jibek yolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkünde ay tamak kartasın dayınday. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası yürüyünü jardamçınız bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tenşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bolot. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

soğuk daireler arasında bayhuç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkünde Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası canlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının canlıktarını okup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkünde Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalından malumat verip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası canlık jaratu genişçiniz bulut. Ay çıkarma cazu jardamçısı bulup sizden canlık jaratu oyunuzdu zamatta kökületin. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bulut. Akça jana zeyniniz ünömdülüt. Saat 14'te Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun jardamçısı bulut. Salu Shooting soda şarçasında Şinjan'dan özgüçü bileklerin kalagan vakıtta satıp alasız. Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratu köpürünüz bulut. Saat 17'den 30 minut ötkünde Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bulut. Madeniyatın çeki çok. Salu Shooting Jibek yolunun sırdı küçün sezindire. Saat 19'dan 30 minut ötkünde AI tamak kartasında inday. Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bulut. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası yürüyünü jardamçınız bulut. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Salu Shooting 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Umrangdan attandı. Uçakçayga baratkan joldo, Pingrangdagı arsala jorçulugu joldun ek çetine çoğulup, Jungo Chaoshen ek mamlekettin mamleket tuusun, jana jaşaan güldördü bulgalap, Jungo Chaoshen dostu uraanın jañırtıp, kızuu attandırıp koyuştu.

Çavşen Emgek Partiyası'nın başvucisi, Mamlekeçiler Komitetinin başsı Jin Jong-un menen ayımı Li Xuezhu uçak çayga gelip, Xi Jinping menen ayımı Peng Liyuan üçün saltanattuu attandıruu azemini ötkördü. Neçe min jurtçuluk jana öspürüm baldar erettüü katarga tizilip, kızuu manayda kütüp durdu. Kötürönkü manaydağı muzika jañırıp, Jin Jong-un'dun koştuğusunda Xi Jinping ardak karoolun gözden göçürdü.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Soğuk dairalar arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kışlaklarda güldöndürüğünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı, emi Şincan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.